yandan severim seni, candan al.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.
1: Dünden bugüne, bugünden yarına, törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi, Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca şehrinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Name Stüdyomuza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından sesleniyoruz. Pazartesiydi, daha dün gibi zaman hızla akıyor. 3 saatlik bir birlikteliği başlatıyoruz. Eminiz ki o da böyle sular seller gibi akacak. İçine zamanı ne doldurduğumuz çok daha önemli galiba. Güzel şeyler yaşayalım, güzel şeyler paylaşalım istiyoruz. Bizim paylaşımımız o 3 saat boyunca şarkılarla olacak. Sizden gelecek istekler de aslında bugün hangi duyguları paylaşacağımızı da belirleyecek. Dolayısıyla bize ulaşın, gönlünüzden şarkıları birlikte dinleyelim, birlikte çalalım istiyoruz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Her zaman olduğu gibi elbette. Efendim, bu programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenlerimiz Tuna Şengil ve Eda Işık ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçuvarım ve saatler onu gösterene dek birlikteyiz. İlk şarkıyı dinlemeye başlayalım. Zeki Müren'in Sabih Gözen'in dizeleriyle bestelediği Nihavent eserini Tuğçe Pala'dan dinleyelim. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin.

Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Sen yoksun ya yanımda, bu dünyadan bana ne? İrfan Özbakır'ın Memduha Olgun'un dizeleriyle bestelediği bu Rast şarkısını Koray Safkan'ın yorumuyla dinledik. Çiğdem Yarkın bu kez mikrofona geliyor. Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Acem Kürdi şarkısını seslendiriyor. Söyleyin, nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar?

Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Alaaddin Yavaşcan'ın bu Hicaz eserini Cengiz Han Sönmez'den dinledik. Erol Sayan'ın, Mehmet Gökkaya'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini de Ayfer Er seslendiriyor. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz.

Doğan Dikmen'i dinledik. Bir Avni Anıl şarkısıyla Güfte Hikmet Şinasi Önol'a aitti, makamsa Acem Kürdi. Bir başka Eda, bir başka arzuyla geldin. Akşam oluyordu, yine bir başka güzeldin. Saatler 7.33'ü gösteriyor. Beraberliğimiz Mehsem Özşimşir'den dinleyeceğimiz bir Selahattin Erküse şarkısıyla devam edecek. Güfte Fuat Edip Baksı imzalı, makamsa Buselik. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Necdet Tokatlıoğlu'nun İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili İcazkar şarkısıyla dinledik Gökhan Sezen'i. Teoman Alpay'ın Nihavend eserini de Asuman Aslım seslendiriyor. Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: İstekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ve günün ilk isteği Mustafa Kına. Bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi'nin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar demiş. Şube Müdürü Harun Oğuz'a, mesai arkadaşlarına, name dostlarına armağan etmiş. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. İyi yayınlar dilerim diyerek sıradaki şarkıyı istiyor sevgili dinleyicimiz. İsteğini yerine getireceğiz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Sefalar getirdiniz demiş. Sefa bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yolluyor ve tüm ekibimize armağan ediyor sıradaki eseri sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz ve günün ilk isteğini Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı. Makam Hüzzam. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü.

inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Yusuf Nakise'nin bu Nihavend şarkısını Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinledik. Efendim Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar sevgiler yollayıp Name dostlarına ve ekibimize armağan etmişti bu güzel eseri, teşekkür ediyoruz. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlar yollamış. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan selamlıyor. TRT Name dinleyicileri için istiyor sıradaki eseri. İstekler böylece yerine geliyor. Sıradaki esere geçelim. Sırada Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğimiz bir Selahattin İnal şarkısı var. Buselik makamındaki şarkının güftesini Şemsi Belli yazmış. Samsun'dan Seniha Cengizhan şarkıyı istemiş. Mutlu sabahlar diliyor. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Name dostlarına, ekibimize, kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan ediyorlar ayrıca. Çok teşekkür ederim. Eskişehir'den Tuncel Eroğlu ve Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım'ı da ortak edelim. Hayırlı cumalar diliyor sevgili dinleyicimiz. Kayseri'deki tüm güzel dostlarıma armağan ediyorum diyor. İsmet Köklü Kayseri'den selamlar sevgiler yollamış. Kapadokya'dan Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına. Efendim İrfan Köklü, şu anda göremiyorum ekranımı. Evet, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a, Nilgün Kalyoncu'ya, TRT Name dinleyen bütün dostlarına armağan ediyormuş. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz ve şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var.

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Yusuf Nalkesen'in bu Hüzzam şarkısını Emel Sayın'ın yorumuyla dinledik. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar saygılar yollayıp bu eseri eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve tüm TRTname dinleyenler için istemişti. Ufuk Erdem Ankara'dan ulaşan dinleyicimiz hayırlı günler diliyor. Bütün TRTname çalışanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrilerim için istiyorum diyor. Mustafa Çatlakkaya da efendim hayırlı cumalar dilekleriyle Aladağ Eyner Köyü'nden selamlar sevgiler yollamış. Onların istekleri bu eserle yerine geldi. Sırada Bir Yıldırım Gürses şarkısı Güfte Mustafa Sevilen'e ait Nihavend makamındaki eseri Hamiyet Turan'dan dinleyeceğiz. Özçelik Okayer Sarıyer Rumeli Feneri'nden mutlu günler dilerim diyor. Efendim kucak dolusu sevgiler saygılar yollamış bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Saygı bizden sağolunuz. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri eşi Hacer Selda Okayer'e Melek Özbek için istiyor aynı zamanda ve TRTname ekibimize de armağan ediyormuş. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu Anamur'dan selamlıyor. Eşi Medine Hanım, kızı Betül oğlu İbrahim ve Anamur halkı için istiyor. Efendim istekleri yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Hasretin pınarı çağlar içimde.

0: Olanlar oldu geçti, artık sen ne dersen de benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı daha dinledik. Hüzzam makamındaki eseri Atruk'tan dinledik sevgili dinleyenler. Ankara'dan Süleyman Altuner'in isteğiydi. Bugün gerçekten sabahın ilk ışıklarından bu yana diyebiliriz. Çokça Yusuf Nalkesen şarkısı istendi. Birbirinden güzel eserleri var. Yeridir zamanıdır rahmetle ve saygıyla da anmış olalım bu vesileyle Yusuf Nalkesen'i. Evet, Süleyman Altuner istemişti. Name dostlarına ve ekibimize hayırlı cumalar dilekleriyle ulaşmıştı. Cahit Koçak, name dostları günaydın, emeği geçen herkese teşekkürler deyip ekibimizi de ortak ediyor. Kapadokya Avanos'tan selamlar yolluyor. Eşi Aysel Hanım ve tüm dinleyicilerimizi de ortak etmiş. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlamış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a da armağan ediyorum. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sevgili dinleyicimiz, sizi de ortak ettik efendim.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup yol ulaşıma Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak veriliyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
0: Yollarda seyir halindeki dostlar, iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Her zaman olduğu gibi sıradaki ilk şarkıyı sizlere de armağan edelim. Mersin Mizitli'den Ayhan Aşkın mutlu sabahlar diliyor. Efendim sevgiler, selamlar, saygılar iletiyor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği, Yeni Gönüllü'den Sesler ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla name çalışanları ve name dostları için istiyor. Ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir için de demiş. Onu da ortak edelim ve efendim şarkıyı

Birlikte dinleyelim. Yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı, Hicaz makamındaki eseri Cengizhan Sönmez ve Melihat Gülses birlikte seslendiriyor. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, Çanakkale 34, İstanbul ve Kırklareli 32, Denizli 37, İzmir ve Manisa 36, Muğla 35, Adana ve Burdur 33, Antalya 34, Hatay 30, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Düzce 31, Bolu 28, Kastamonu 29, Zonguldak 26, Amasya 31, Rize 27, Samsun 28, Trabzon ve Erzurum 26, Kars 24, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Mardin 36, Şanlıurfa 39 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatler 8.23'ü gösterirken Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla ve sizlerin istekleriyle devam ediyor. Gaziantep'ten Ali Özyener sevgiler yollamış, hayırlı cumalar dilemiş ve şimdi dinleyeceğimiz eseri Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm name dostlarıyla koro arkadaşları için istemiş. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlıyor. Tüm TRT Name dinleyicileri için istiyor. Efendim isteklerini yerine getirelim ve şarkıyı Serap Kuzey'den dinleyelim. Yesar Asım Arsoy'un Nihavent eseri. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, hiç mi beni sevmedin?

Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir. Şahap Gürsel'in dizelerini bestelemiş Hüzzam makamında Avni Anıl, şarkıyı da Asuman Aslım'ın yorumuyla dinledik. Efendim, TRT Name ailesine, Türkiye'ye sağlıklı, huzur dolu bir gün dilerim diyor Sapanca'dan Nedret Ünlü. Efendim, yarın kardeşimin ölüm yıl dönümü, çok üzgünüm, ona bir şarkı demiş. Onun anısı için bir şarkı istemiş. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ruhu şad olsun kardeşinizin. Hayatın içinde işte ölüm de var, doğum da var. Her şey iç içe, kucak kucağa. Hep söylendiği gibi gülmenin kardeşi de ağlama sonuç itibariyle, değil mi efendim? Fatma Ateşok Almanya'dan hayırlı günler, sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum diyor. Sıradaki eseri sizlere, name dostlarıma armağan ediyorum diye de ekliyor. Onların istekleri bu şarkıyla yerine gelmiş oluyor. Kucaklar dolusu selamlar, sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz hepimize, ekibimize. Eşim Saynur Hanım'a, yeğenim Hidayet Sezer'e, torunlarım Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le Çerçi, Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerine armağan ediyorum diyor. Hepinizin ömrüne bereket demiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Andız Hatay'dan, Antakya'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Efendim, Andız ailesi ve TRT Name ailesi için istiyormuş. Sizin isteklerinizi de yerine getirelim. Nazan Sıvacı'ya kulak verelim bir Saadettin Kaynak şarkısıyla. Ramazan Gökalp Arkın yazmış dizeleri, şarkı Karcağar makamında. Kara bulutları kaldır aradan.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Neşe ve Selim Öztaş birlikte seslendirdi. Teoman Alpay'ın Hicaz şarkısını, sözler Nihat Aşar'a aitti. Melih Başak İstanbul'dan mutlu yayınlar dilemiş. İyi ki varsınız demiş. Şarkılar mutluluğumuz diye eklemiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı Akçak Hoca'ya, Aliye Özkal'a armağan etmiş. Oraya yollamış. Oğuz Onur Ankara Küçükesat'tan ulaşmış. Efendim tüm yapım yayın ekibine, TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar göndermiş. Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara demiş. Ekibimizi de ortak ediyor. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. Sizlerin de ömrüne bereket. Sizler de iyi ki varsınız diyelim. Bu şarkı size de armağan oldu sevdiklerinizle birlikte. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 8.42'yi gösterirken Serap Mutlu Akbulut'u dinleyeceğiz. İlkan San'ın dizeleriyle Erol Sayan'ın namelerinin buluştuğu şarkıyı Hatay Antakya'dan sevgili dinleyicimiz istemiş. Abuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır'ı ortak ediyor. Ekibimizi ve dinleyicilerimizi de ihmal etmemişler. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istiyor. İstekleri yerine geliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri.

Bilge yerinde olmadı. Esra İçöz'ü dinledik. Zübeyde Yalınöktem'in Hicaz şarkısıyla. Efendim istek sahibimiz Şevki Şahinoğlu'ydu. Emekli öğretmenler Saffet Bilir ve Mehmet Çimen için istiyorum. Ayrıca Sabahın Namısı programının çok değerli çalışanlarına ve dinleyenlerine de demiş. Sağ olunuz, sizler de iyi ki varsınız. Salih Kurt Manisa'dan hayırlı sabahlar diliyor, hayırlı cumalar diliyor. Eseri aileme, name dostlarıma, siz sunucumuz Dilek Hanım ve ekibinize armağan ediyorum diyor. Teşekkürler. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi selam yollamış. Kardeşi ve tüm dostları için istemiş. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlerin istekleri böylece yerine geldi. Esma Başbuğ gelecek bu kez mikrofona. Bir Ali Erköse şarkısı istenmiş. Sözler Müzeher Güyer'e ait. Edirne'den Selda Karayiğit mümkünse diyerek istiyor bu eseri. Efendim şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Sarıoğlu Dursun ve Ayşegül Değirmenci ve TRT Name dinleyicilerine ortak ediyor. Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler selamlar. Mutlu hafta sonları dileklerini iletiyor. Ve Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Şehri İstanbul Musiki Derneği üyeleri, Nadide ekibiniz ve name dostlarına armağan ediyorum demiş. Sevgili dinleyicimiz, onun isteğini de yerine getirelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim. Şu gönlümün kahrını sen çekersin gözlerim.

Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend şarkısını Gönül Aköz seslendirdi. Antalya'dan Orhan Şencan istemişti. Yapım Yayın ekibi başta olmak üzere tüm şarkı dinleyicilerine armağan ediyorum demiş, sağ olun. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollamış torunlarını. Zeynep Eren Kerem ve Metehan'ı ortak etmiş. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlar saygılar yolluyor. Sizin isteğiniz de bu şarkıyla yerine getirdik efendim. Saatler 9'u 3 dakika geçiyor. Son saatimize girdik. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı, Hüzzam Makamı'ndaki eseri Belgin Erol Gündoğdu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. İbrahim Özdemir, Bolvadin'den selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepimizin üzerine olsun demiş ve bu şarkıyı hem kendisi hem ekibimiz hem dinleyicilerimiz için istemiş. Birlikte dinliyoruz Hüzzam Makamı'ndaki eseri. İçimde kim vardır bir bilebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen.

Ben yağmur, ben güneş, ben sevgi seli, sağanak sağanak. Faruk Salgar ve Pelin Uyanık Yeri birlikte dinledik Avni Anıl'ın bu Kürdili Cazgâr şarkısıyla. Sözler Aylin Uçanlar'a aitti. Gülten Duran istemiş bu güzelim şarkıyı Mersin'den güzel bir gün dileyerek. Eser sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır demiş. Çok teşekkürler. Yine çok güzel bir şarkı seçmişsiniz bizler için. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Mustafa ile Aydemir çifti.

Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlıyorlar. Efendim, radyo dostlarını saymışlar. Seniha Cengizhan, Zafer Özkar Asuna, Koçak İmran Ertuğ ve tüm dinleyiciler için demişler. Efendim, istekleri bu güzel eserle yerine geldi. Sırada bir Zeki Müren şarkısı. Mikrofonda Cengizhan Sönmez, makam Suzinak. Efendim, istek sahibimiz Meral Özhan, Uşak'tan hayırlı sabahlar. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın demiş. Eşi Erol Bey'e, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli yapımcımız Yelda Hanım'a, değerli sunucumuza, değerli teknik yönetmenimize, name dostlarımıza diyerek ekibimizi de ortak etmiş sevgili dinleyicimiz Uşak'tan sevgiler göndermiş. Sağ olunuz Muzaffer Yabacı, Kahramanmaraş'tan emeğinize, sesinize sağlık. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Müftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Celal Abacı'ya ait Kürdi şarkıyı Nazlı Kanaat seslendirdi. Sanma ki vefasız unuttum seni. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşmış ve hem ekibimi hem de sevgili eşi Yıldız Erzi için istemişti bu şarkıyı. Başarılı yayınlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu dileyerek çok teşekkürler, sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Ali Aydoğdu. Güzel TRT namemizden güzel nameler dinleyen güzel insanlara Trabzon'dan selamlar yolluyorum diyor. Ahmet Turtanak, sizi de ortak ediyoruz. Efendim ekibimize ve name dostlarına Ayvalık'tan selamlar yollamış ve sıradaki esere ortak olmak istediğini belirtmiş. Sizi de ortak ettik efendim. Sıradaki esere geçelim. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait Rast şarkıyı Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Konyaeli'den Yıldırım Güldeste selamlar yollayıp tüm name dostları ve sizler için diyor. Ersan Ebru Önder Manisa Selendi'den selamlar yollamışlar. Efendim gününüz aydın olsun demişler. Aramıza da hoş gelmişler. Yeni isimler hemen fark ediliyor. Hep söylediğim üzere sesinizi soluğunuzu daha çok duyurun isteriz. Sessiz çoğunluğumuzun sesi bizi de mutlu ediyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Sizin isteğinizi de yerine getiriyoruz ve şarkıyı Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Şakayık.

0: Gece Kirpikli Kadın, sözleri Zeki Müren'e, bestesi İlyas Tetik'e ait şarkıydı. Mine Geçili'nin sesiyle dinledik. Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe istemişti bu şarkıyı. Türk sanat müziği sevenlere ve bizlere de armağan etmişti, sağ olun. Güler Sunar Karahan, Dikili'den Güzel İstanbul'a TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler. Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayan Yelda Hanım'a demiş. Harika eserler ruhumuza huzur veriyor. İyi ki varsınız diye eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Hava Türk de Bulancak'tan selamlar, sevgiler yolluyor. Eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyor. Efendim, istekleriniz böylece yerine geldi. Saatler 9.32'yi gösterdi bile, son yarım saatimiz içindeyiz. Meral Uğurlu'nun sesiyle dinleyeceğimiz bir bestenigar şarkı var. Enderuni Hafız Hüsnü Efendi'nin eserinin sözleri Ahmet Rasim Bey'e ait. Müzgen adı Güzel Yerce istemiş bu eseri. Mutlu günler dilekleriyle biz de isteği yerine getireceğiz. Efendim, beraberce dinleyeceğiz. Çok sürmedi geçti tarabu Şevki Bahar'ım.
1: TRT Name.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Efendim, bambaşka bir şarkı dinledik aslında. Şimdi dinleyeceğiz biraz önce anons ettiğim şarkıyı. Arım Balım Peteğimi dinledik. İstek sahibimiz vardı. Önce onu bir söyleyelim, paylaşalım. Arım Balım Peteğim. Peki, Nesrin Sipahi'nin sesiyle dinledik. İsmet Nedim Saatçi'nin Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği eserini Hamisi Aracı istemişti İzmir Ürkmez'den ulaşıp teşekkür ediyor, ailesi için istiyor. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu, Cumanız mübarek olsun demiş. İstanbul'daki kızı Gülşah Aydın, torunları ve Eskişehir'deki Deniz Kırçali, oğlu Adem Burak Tufanoğlu, gelini Büşra, torunu Kaan Barlas ve ekibimizi ortak etmiş. Kızılcahamam'dan Hamza Duman da TUSSAŞ Meslek Lisesi çalışanları için çalarsanız çok sevinirim demişti. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Sevda Orkun, Nüshet Sönmez ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimizi ortak etmiş. Teşekkür ediyoruz. Onların istekleri bu şarkıyla yerine geldi. Biraz önce anons etmiştim. Besteniger makamındaki eseri Enderuni Hafız Hüsnü Efendi'nin eseriydi. Müjgan adı Güzel Yerce'nin isteğiydi. Efendim, Meral Uğurlu'nun sesiyle demiştik. Hemen onu da düzeltelim. Cemile Karabulut'un sesiyle dinliyoruz.

Arka arkaya güzel şarkılar. Önce Serap Mutlu Akbulut'u dinledik, Medeni Aziz Efendi'nin Hicaz eseriyle. Ey çerhi sitemger, dilin alana dokunma dedi. İstekler vardı. Muzaffer Tekik Almanya'dan sevgiler selamlar yollayarak bu Hicaz şarkı.

Eseri dinletirseniz mutlu olurum demişti. Zira yarın Aziz Efendi'nin 131. ölüm yıl dönümüdür. Yad etmiş oluruz bu eserle diyor demiş sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz bize de hatırlattığınız için. Evet. Çok önemli, çok güzel eserlerden biriydi. Kıymetlimiz Dilek Hanım'a, ekibine, musiki dostlarıma armağanımdır. İyi ki varsınız diyor sevgili dinleyenimiz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar yollamış. TRT Name ekibi ve dostlarıma demiş. Sıradaki şarkıyı istediğini belirtmişti. Sizleri de ortak ettik. Sonrasında Mediha Şensancakoğlu mikrofonundaydı. Samim Arıksoy'un dizeleriyle Erol Sayan'ın Buse'lik namelerinin buluştuğu şarkıyı seslendirdi. İki kızımız olsa güzelim cümle alem duyası dedi. Yeni günde tüm kapıların huzura, umuda, sevgiye açılması dileğiyle diyerek ulaşmıştı Piraye Özgün ve bu şarkıyı kardeşi Sevtap Bayraktar'a, eşi Tuğsal Bey'e, bizlere ve tüm dinleyenlere armağan etmişti. Güzel bir cuma sabahından iyi yayınlar dilerim diyor Harman ailesi ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Zeki Harman Mersin'den ulaşan dinleyicimiz, Ankara'dan Erdal Uçman da eşi İlkay Uçman'ı ortak etmişti. Sizlerin istekleri de bu eserle yerine geldi efendim. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Bir İlkan San şarkısı, sözler ona ait. Necdet Tokatlıoğlu'nun Rast nameleriyle buluşmuş eser, Faruk Salgar'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Dua gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm o bahar. Aydın Arslan İstanbul Başakşehir'den kucak dolusu selamlar diyor. Bu bereketli cuma sabahında gönüllerimiz huzurla, evlerimiz mutlulukla dolsun demiş. Rabbim darda olana ferahlık, hastalara şifa, sevdiklerimizle birlikte sağlık ve afiyet nasip etsin diyor. Ne güzel bir dua olmuş bu efendim. Teşekkür ediyoruz. Namelerimize, günümüze güzellik katsın sıradaki eser diyor sevgili dinleyicimiz ve isteği yerine geliyor. Hangi şarkı? Dua dedik. Birlikte dinliyoruz efendim. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da Hülya Soykan, Mehmet Akif Özcan için istemiş ki bugün doğum günleriymiş. Her ikisini de kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim.

Efendim, herkesin gözlerinde pırıltı olsun, gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular diyerek veda ediyoruz. Bugün de programın sonuna geldik. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ulaştırdı. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Pazartesi sabahı yine birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşçakalın.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler, ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arıyla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklılarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem Merasimi'ne katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi, 51 zanlı gözaltına alındı. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A milli futbol takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlar grubu 3 puanla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A millilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum, dedi. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. İstanbul stüdyolarından sizlere seslendiğimiz bu güzel yayında yine mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız değerli dostlar. Evet, her yeni gün yeni bir umut, yeni bir hayal demek. Belki bugün de ulaşmak istediğiniz hedefinize daha da yaklaşacaksınız. Belki almak istediğiniz bir şey artık size daha yakın görünecek. Belki kırık bir kalbi onaracaksınız.

Belki başkalarına umut ışığı olacaksınız. Şu an her nerede ve ne yapmaktaysanız efendim, umut ediyoruz güzel ve keyifli bir gün yaşarsınız. Sağlık ve mutlulukla yaşamınıza devam edersiniz. Bizler de tabii ki bu güzel güne en özel şarkılarla eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte keyifli bir nostaljik yolculuğa çıkacağız. Bugün programımıza muhayyer makamında şarkılarla başlıyoruz. Şükrü Tunar'ın bestelemiş olduğu çok özel bir eserle sizlere merhaba diyoruz. İlk sanatçı konuğumuz Gönül Söyler bize şöyle sesleniyor. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var. Sinemde açılmış ebedi yarelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var.

Bana yardan geç diyorlar, yar tatlıdır geçemedim. Bu sevilen muayyer türküde Cavit Tanürek bizlerle birlikteydi. Sevdaya dair, sevgiliye dair, ayrılığa dair ne kadar özel şarkılar bestelemiş değerli bestecilerimiz. Efendim, bizim adeta duygularımıza tercüman olmuşlar yazdıkları dizelerle, yaptıkları bestelerle. İşte şimdi o bestelerden birine daha kulak vereceğiz. Yusuf Sadun Aksüt'ün bestesi, güfte ise Sami Derintun'a imza. Kıymetli hocamız Serap Mutlu Akbulut icrasıyla dinleyeceğiz. İçimdeki sevginle bıraktığın gibiyim. Sakın beni dert etme, hep bildiğin gibiyim. Hasretine alışık, dokuz köyle barışık. Yalnızca sana aşık, hep bildiğin gibiyim.

En sonunda beni sen öldüreceksin. Kıyma bana güzelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Selim Öztaş seslendirdi Saadettin Kaynağ'ın güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait şarkısını. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine Muayyer makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine hikayesi olan bir eser aslında. Hani bazen elimizde olanların kıymetini bilemeyiz ya. Bu insanlar için de geçerlidir. Tüm sevdiklerimiz için de geçerlidir. Zannederiz o kişiler sonsuza dek

Şarkısına kulak vereceğiz. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Muhayyer makamındaki bu eseri Ayşegül Durukan seslendiriyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Şarkıların duygu dolu dünyasında birlikteliğimiz devam ediyor. Sanatçılarımız Tuncay Eraslan ve Emel İşcan beraberce seslendirdiler. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Bu sevilen şarkı Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir eseriydi. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi ise Hüseyin'i makamında şarkılarla devam edeceğiz. Beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait bir eseri Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin, yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin.

Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait Hüseyin'i makamındaki eseri Yıldırım Gürses icrasıyla dinledik. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor Nazlı Yarin hayal.

Evet, bu güzel şarkının ardından şimdi 1985 yılına uzanıyoruz efendim. Yüksel Uzel'in Benden Artık Bu Kadar albümünde yer alan ve bu albüme ismini veren şarkısını dinliyoruz. Tabii ki bu albümün birçok baskısı yapıldı aslında. Biz şimdi o kayıtlardan birini sizlerle paylaşacağız. Mahmutoğlu'nun güftesi Şeyda Temüçin'e ait eseri. Bu sevdanın yerine bundan sonra hasret var. Ne yaptımsa olmadı. Benden artık bu kadar.

90'ların sonunda Ayşe Tuna'nın seslendirmiş olduğu eserlerden derlenen Unutulmayan Şarkılar albümünden Bir Saadet'in kaynak şarkısına kulak verdik. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eseri Ayşe Tunalı seslendirdi. Uşak makamındaki bu şarkının ardından birlikteliğimiz yine Uşak makamında bir şarkıyla devam ediyor. Sırada bir Erdoğan Berker bestesi var. 90'lı yıllarda Erdoğan Berker'in birçok eserini seslendirmiş değerli bir sanatçıdan dinleyeceğiz bu şarkıyı da. Samime Sanay'dan. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum albümünden güftesi Ayten Baykal'a ait Uşak şarkının dizeleri şöyle. Sevgi bazen bir sıcacık eldedir, gözlerdedir, gönüldedir, dildedir.

Kıymetli sanatçımız Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının ilk kez 1977 yılında seslendirmiş olduğu Uşak Türkü'yü beraberce dinledik. Hareketli, dinamik bir esere kulak verdik. Şimdi ise Uşak makamında bir başka özel eserle yolculuğumuz devam ediyor. Değerli bestekar ve sanatçı Zekai Tunca'nın bestelemiş olduğu Güftesi de Cemal Safi'ye ait bu şarkıda Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Zekai Bey bu eseri ilk kez 1989 yılında İçime Doğdu ismiyle yayınlanan albümünde seslendirmiş ve 1991 yılında yayınlanan Doruk Takin Nameler isimli Zeki Müren albümünde de Zeki Bey bu sevilen şarkıyı o güzel doyumsuz icrasıyla dinleyicileriyle buluşturmuş. Haklısın ne kadar üssen de beni, yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurduğun zincirden çözsen de beni, bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor.

göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım. 40 yerden kırıldı kolum kanadım. Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor.

Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Gülmek sana yakışıyor. Kemal Taşçeşme'nin güftesi Turgut Taşçeşme'ye ait olan şarkısını seslendirdi. Gülmek herkese yakışıyor efendim. Yeter ki keyfimiz yerinde olsun, yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Hayat güldükçe, tebessüm edebildikçe daha keyifli hale geliyor. Diliyoruz sizin de yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Evet değerli dostlarımız, programımıza şimdi Buse'lik makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Buse'lik şarkısında Milat Gülses'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Seval Şentürk, Selahattin İçli'nin Buse'lik şarkısıyla bizlere seslendi. Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler dedi sanatçımız. Kıymetli TRT Name dostlarımız, bugün de geçmişten günümüze harika şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Zaman zaman nostaljik şarkılarla, zaman zaman bu şarkıların güncel düzenlemeleriyle sizlere sesleniyoruz. Şimdi 2014 yılında yayınlanan bir İnce Saz albümünden Ezgi Köken'in seslendirmiş olduğu Erol Sayan şarkısıyla yanı başınızdayız. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

Sesiyle, icrasıyla Yeşilçam ruhunu bize bir kez daha yaşatan Nesrin Sipahi'yi dinledik. Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısıyla konuk oldu sanatçımız programımıza. Efendim, birlikteliğimize şimdi Selahattin İnal'ın güftesi Şemsi Belli tarafından kaleme alınan Buselik makamındaki eseriyle devam edeceğiz. Değerli sanatçımız Hasan Eğlen'den dinleyeceğiz bu şarkıyı. Biliyorsunuz Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hasan Bey'in 2008'den bu yana yapmış olduğu birçok albümü var. Biz de bu albümlerden unutulmaz şarkılarla her yayınımızda sizlere seslenmeye devam ediyoruz. İşte şimdi dinleyeceğiniz eser sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana albümünden bir kayıt. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Al ipekten şal olsa, peteklerde bal olsa. Affet.

0: affetmem asla seni, affetmem asla seni.
1: Efendim, bazen öyle saf, öyle temiz duygularla severiz ki. Hatta sevgi bir yana dursun, en iyi anlaştığımız kişilerle, dostlarla, arkadaşlarla bile duygularımızı paylaşırız, kalbimizin derinliklerini onlara açarız. Ama hayat bu ya, gün gelir hayal kırıklıkları, hüsranlarla yüz yüze geliriz. İşte o zaman dönülmeyen bir yolun başlangıcında sarf ettiğimiz sözlerden biridir belki de, affetmem asla seni. Yatırım Gürses de bu şarkısında duygularımıza tercüman olmuş. Sanatçının seslendirmiş olduğu bu eser kendi bestesi efendim. Ve Nihavend makamındaki şarkının güftesi ise Mustafa Sevilen imzalı. Bu sevilen şarkının ardından yine sevilen eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise beste ve güftesi Zeki Müren'e ait Kürdeli Cazkar makamındaki bir şarkıda Hüner Coşkuner'i dinliyoruz. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Geleceksen Gelme Yar albümü bir kayıt. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam, koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyürek, Ruşen Yılmaz'ın güftesi Mustafa Güler'e ait Kürdeli Cazker şarkısıyla seslendi bize. Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle, bıraktığım gibi kal, hiç değişme sevgilim dedi. Evet efendim, birlikteliğimize Kürdi makamının yakıcı nameleriyle devam edelim. Şimdi zaman tünelinde 1993 yılına uzanalım ve Yüksel Uzel'in Sensiz Bu Yaz albümünden albüme ismini veren şarkıya kulak verelim. Bir Mahmut Oğul bestesi. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar.

Yağmuruydu gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var.

defa görmedim ağlarken seni. Belki de bu şarkı ağlatır seni. Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın yeni şarkılar kategorisinde 2014 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak verdik. Süleyman Vardar'ın sözlerini yazdığı eserin bestesi ise Sabri Berk'e ait. Efendim şimdi bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz. Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkının sözleri Vecdi Bingöl imzalı. Suat Sayın bizlerle. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı?

Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil bir bu sen yeter. Aylin Şengün Taşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden çok sevilen bir Göksel Baktagir şarkısı sunduk sizlere. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Fatma Onur'a aitti. Değerli dostlarımız, birlikteliğimizin sonuna ne yazık ki bu özel şarkıyla gelmiş bulunuyoruz. Bugün de şarkılarla ortak duygularda buluştuk. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri İsmet Nedim Saatçi'nin çok özel bir eserinde Belkıs Özener ile baş başa bırakıyoruz. Mutluluklar diliyoruz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin ikinci eğitim öğretim yılının da tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da Marif modele uygulanmaya başlanacak ifadesini kullandı. Bakan Tekin, İstanbul Bakırköy'de karne dağıtım törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, En Sosyal hesabından tebrik mesajı paylaştı. Organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke çapında düzenlenen eş zamanlı 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Ankara'da

Dijital Çağda Rekabet Politikaları toplantısında konuştu. Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son 3,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi ve 51 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada bugün savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti, çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A millilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Haberleri sunduk.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelikyay. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız Türk sanat müziğinin en güzel melodilerini

0: dinledikleri ruhunuza dokunmaya hazır. Hadi zirve yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Değerli dinleyenler, bu hafta da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcısı Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: SRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya 2 günlük resmi ziyaret için gitti. Bu kapsamda Fidan Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la ikili görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji sektörü dahil enerji alanında yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemini vurguladı. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Türkiye'nin yapay zeka pazarında yükselen ivmesine de dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü kapsamında açıklama yaptı. Uyuşturucuyla mücadelenin bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teleskop batıda henüz icat edilmemişken Osmanlı'da bu yönde çalışmalar olduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, İstanbul'da gök, küre, değişimler çağı şafağında Osmanlı'da matematik bilimleri yazma eserler sergisi açılışına katıldı. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde sucukta dil, dana, kuzu kıymada baş etine rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçti.

geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlık da derinleşiyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye yardım için harekete geçti. Afet bölgesine arama kurtarma ekipleriyle insani yardım taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul'dan havalanıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı yoğun saldırılar sürüyor. Rus güçleri Kiev, Sumi ve Zaporijya'yı hedef aldı. Ukrayna'da Moskova ve Tula bölgelerine İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Moskova bir gecede 660 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bunun 2026'nın en yoğun İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Murat Kadir Gök, Serhat Çiğiltepe. Kanunda İlhami Çetik. Ud'da Gökhan Macit. Kemençe'de Sercan Halili. Klarnet'te Şükrü Kabacı ve ritim sazda Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyenler, Stüdyoname'nin ilk bölümünde hüzünle zarafeti aynı namede buluşturan içli ve etkileyici tınılarıyla dinleyenleri derin bir duygusallığa sürükleyen ve kalpte iz bırakan Muhayyer Kürdi makamıyla birlikte olacağız. İlk olarak Astik Ağa'nın Muhayyer Kürdi Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Muhayyer Kürdi makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenler, Stüdyo Name programı bir başka zarif makamla devam ediyor. Hicazkar

Bunda şarkılar dinleyeceğimiz bu bölümdeki ilk eserimiz, dinleyeni derin duygulara götüren eserlerin bestekarı Rakım Elkutlu'nun güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait şarkısı. Sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Bekledim fecre kadar gelmedin, işte güneş

Değerli dinleyenlerimiz, sırada Ahmet Mithat Bey'in Hicazkar eseri var. Sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül. Var mıdır bir faide bu hale ısrardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül.

Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi. Yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi. Türk müziğinde hem klasik hem de operet alanında iz bırakmış önemli bestekarlardan biri olan Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Hicazkar şarkısını sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sizin için söylüyor.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name devam ediyor. Sırada bestelediği birçok eserle Türk müziğinde ve gönüllerimizde haklı bir yere sahip olan Saadettin Kaynağ'ın güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait Hicazkâr şarkısı var. Sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden bağrıma düşer adın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni, sevme beni. Kalpten silip atacaksan, derdime dert katacaksan, başka bir el tutacaksan, sevme beni, sevme beni. Repertuarımıza çok

sırada hocalığı ve bestekarlığıyla bilinen, güçlü musiki bilgisi ve zarif duygu anlayışıyla birçok esere imza atan Erol Sayan'ın şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Ey gönül derdin nedir, sana bir hal olmasın. O fidan boylu güzel benliğine dolmasın. Ey bülbül ona anlat, ayrılık acı bir tat. İnletme, biraz ağlat, ömrü hicran olmasın.

0: TRT Name.
1: Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam, aşkını dilesem, kalbimi sunsam, ne olur uğruna sararıp solsam. Kendine has üslubuyla iz bırakmış kadın bestekarlarımızdan biri olan Neveser Kökteş'in güftesi de kendisine ait Hicazkar şarkısını sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, mikrofon başında ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltındaki 10 şüpheli yol kesmek suretiyle yağma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Zanlıların Karaal'ın aracına konum belirleme cihazını yerleştirme anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine de erişildi. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aile ile ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. Gaziantep'te 5 yıl önce 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 6 sanığın ceza aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Küçük Asiye'yi yaralayan köpekler silah sayıldı. Sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutuldukları belirtildi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Ömer Faruk Ay birden fazla kişiye yönelik tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük sanıksa yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanıklardan Ömercan Özdoğan kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme 4 sanığın tüm suçlamalardan beraatine karar verirken 2 sanık hakkındaysa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Diyarbakır'daki operasyonda ise yakalanan 24 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mütabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlık da derinleşiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Karma Fasıl programında Atilla Gündüz yönetiminde Isfahan Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunlu Ahmet Meter yapacak.

İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Karma Fasıl programında Attila Gündüz yönetiminde İsfahan Fasını dinlediniz. Ara taksimini kanunlu Ahmet Meter yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde verdi. Reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı, TİM 33. Genel Kurul ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yükselen başarısına dikkat çekti. Bölgedeki jeopolitik sorunlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı. Bakan Bolat, katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde dış ticaret ve cari işlemlerde istikrarlı bir tabloyu sürdürmeyi başardık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonu basın buluşmasına katıldı. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. CHP Genel Merkezi'nde mesai devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarını makamında sürdürdü. CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam etti. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimiz Kenan Şahin'in naaşı cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verildi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek. Trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Ankara'daki açık ve kapalı yollar İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler, Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin, devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyuruldu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesine odaklanılıyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza dönmüş durumda. Yerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı'nın bir kısmı evlerine dönüyor ancak büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Haberleri dinlediniz.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onur Can Kaya eşlik edecekler. Programı sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilek'cim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel bir sevilen şarkıyla programımızı başlattık. Evet. Kürdili Hicazkar makamında Sanat Güneşimizin bir bestesi ve güftesi de kendisine ait. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam dedik, manolyam dedik. Şimdi senin güzel sesinden Hicaz bir şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bir Yusuf Nakesen bestesi ve diyecek ki Emrah Yiğit efendim, yalan değil pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

0: Teşekkürler sevgili Emrah.
1: Ben
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ olasın Dilekçim.
0: Çok güzel icra ettin. Hicaz çok güzel bir makam. Yine Hicaz devam edelim. Güftesi Yılmaz Yüksel, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit ve diyecek ki: şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrahçım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim Dilekçim, sağ olasın.
1: Bizi o sahillere götürdün.
2: Sahillere gittik, hem de Avni Hocam ve Yılmaz Hocama da buradan rahmetler
1: rahmet,
2: dileyim
1: Allah
2: dedim.
1: Rahmet eylesin.
2: Çünkü ikisi de çok değerli.
1: Çok.
2: Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Şimdi biliyorsun akustik namede biz hep Yeşilçam şarkılarına yer vermeye çalışıyoruz.
2: Evet,
1: bugün de
2: evet.
1: Gerçekten dinleyicilerimiz dinlediğinde aha evet diyecekler, o filmlere gidecekler. İlk olarak İnci Çayırlı'dan aslında çok dinledik,
2: evet,
1: çok
2: canım,
1: duyduk.
2: Evet.
1: Onun o naif güzel sesinden dinledik. Kara Kara Gözler diyeceğiz ve arkasından bağlı olarak Hemel Sayın'dan dinlemeye çok alışık olduğumuz o güzel filme de gidecekler. Gülizar diyeceğiz efendim. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrah'cığım.
2: Dilekçim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler. Böyle Yeşilçam'a doğru gittik. Evet. Çok da sevilen iki şarkı. Dinleyenlerimizin de çok sevdiği iki şarkı.
2: Evet.
1: Şimdi de yine her hafta olmazsa olmazımız ve dinleyenlerimiz bu anı gerçekten bana çok güzel dönüşler oluyor. Biliyorum ki sana da öyle.
2: Evet, evet,
1: sabırsızlıkla bekliyorlar bu muhteşem saz sanatçısı arkadaşlarımın icra edeceği o güzel eseri. Buyurun arkadaşlar.

0: her zamanki gibi mest olduk.
1: Muhteşem.
0: Tek kelimeyle şahane. Evet. Arkadaşlar, ellerinize, emeklerinize, nefesinize, yüreğinize sağlık. Çok güzeldi. Emrah'cığım, evet. Duygulandık, devam ediyoruz değil mi? Sen de şimdi evet, türkü vaktimiz geldi.
1: Evet.
0: Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türkü seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki: şu garip halimden bilen işveli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: Teşekkürler Emrah'cığım.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Gözlerimiz dolu dolu, biraz daha da duygulanacağız efendim.
1: Evet.
0: Yine çok güzel bir beste var. Türkü formunda bir beste. Bestesi ve güftesi Musa Eroğlu'na ait ve diyecek ki Emrah Yiğit. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yarına cananıma.

0: Emlakçığım, var ol ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel bir şarkı. Sen de
1: öyle,
0: çok
1: biraz
0: güzel.
1: Biraz duygulanmak istediğim, duygulandırayım istediğim.
0: Evet, öyle de oldu. Duygulandık.
1: Oldu mu?
0: Gözlerimiz dolu dolu oldu. Bu arada efendim, malum cuma son iş günü. Bizi de
1: evet.
0: TRT İzmir Müdürümüz Sayın Mevlüt Şahbaz ziyarete geldi. Teşekkürler. İSK uzmanımız
1: olsun.
0: Yahya Bey ile birlikte teşekkür ederiz kendilerine. Son iş günü müzik dinliyorlar efendim.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman biraz böyle bir hareketlenelim. Yine
1: Tamamdır.
0: eskilere gidelim. Ben bir şey söyleyeyim. Sen mutlu ol, ne olur diyelim efendim.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilek'cim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Süremiz yine bir akustik namenin yavaş yavaş sonuna gelmişiz. Evet. Biz gerçekten vakit nasıl geçiyor anlamıyoruz.
1: Maalesef anlamıyoruz yine. Yani çok kısa sürüyor. Keşke böyle 2-3 saat mi olsa.
0: Ne acaba daha böyle değil mi? Daha böyle istediğimiz her şarkıyı söyleyebilsek. Evet, evet. Hazırladığımız repertuarımızdan şarkı çıkarmak zorunda kalmasak.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum ama işte bize de ayrılan süre bu kadar efendim. Yapacak bir şey yok. Bugün de akustik namenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim bugün de bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Sesimizi sizlerle tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün buluşturdu ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve çok güzel bir Nihavend şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Bir Yıldırım Gürses bestesi efendim. Hoşçakalın.

İstanbul'a merhabalar sevgili dinleyenler, TRT Name'ye hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi başlıyor bir kez daha. 26 Haziran Cuma akşamındayız. Haziran ayının son cumasını birlikte paylaşacağız. 2 saat boyunca canlı yayında bizlerle olursanız seviniriz efendim. Bu akşam yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Hüseyin'i makamında eserlerle başlayacağız akşamın sesine. İlk eserimiz Cahit Deniz imzası taşıyor. Emel Sayın seslendirecek. Bana aşkı öğretensin.

Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait unutulmaz Hüseyini makamındaki eseri dinledik. Gurbet, Cengiz Han Sönmez seslendirdi efendim. Şimdiki şarkımız yine Hüseyini makamında Koray Safkan'dan dinliyoruz. Demirciler demir döver tunç olur.

Kur'an'da bestesi Selahaddin İçli, güftesi Hüceste Aksavrı'na ait şarkıyı. Yine aynı makamdan devam ediyoruz. Şimdi bestesi Selahaddin İnal, güftesi Necdet Atılgan'a ait eseri dinleyeceğiz. Yahya Geylan seslendirecek. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Yağdır Mevlamsı Hüseyini makamında bestesi Mahmut Oğul, güftesi ise Erol Martal'a ait bir şarkıydı. Fatma Nurten Demirkol seslendirdi. Akşamın Sesi devam ediyor sevgili Name dostları. Şimdi bu akşamın son Hüseyini şarkısını dinleyeceğiz. Bestesi Şükrü Tuna.

Mine geçeli seslendirdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Yesare Asım Arsoy imzası taşıyan Süznak makamında bir şarkıydı ve bizler de şimdi Süznak eserler dinlemeye başlamış olduk. Sıradaki eserimizi Suat Yıldırım seslendirecek. A benim mor çiçeğim, sen doldur ben içeyim.

Sıznak makamında bir eserde Neşe Öztaş'tan dinledik. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Bestesi Osman Nihat Ak'ın, güftesi ise Kemal Şakir Yakar'a aitti bu şarkının. Şimdiki sıznak eserimiz ise Erol Sayan imzası taşıyor. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin.

Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Turhan Öge seslendirdi efendim. Bu akşamın son Süznak makamındaki şarkısıydı. Beste Ferit Sıdal, güfte ise Kemal Şakir Yakar'a aitti. Akşamın sesinde bu dakika itibariyle Sultan-ı Yegah makamında eserler dinlemeye başlıyoruz. Onlardan ilki Bimen Şen'e ait. Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Al sazını sen sevdiceğim, şen hevesinle.

Sevildim sanma, coşup aldanma, dedi Cevdet Balvadin. Sultaniyegah makamındaki eserin bestesi Arif Sami Toker, güftesi ise Fahrettin Zeki Önal'a aitti. Bu şarkıyla birlikte akşamın sesinde yeni saatimize de başlamış bulunuyoruz efendim. İstanbul'dan canlı yayınımız sürüyor Sultaniyegah eserlerle. Şimdi Çiğdem Yarkın gelecek mikrofona, bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi ise İsmet Bozdağ'a ait şarkıyı seslendirecek. Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim.

Rumi Atlı'ya ait Sultaniyegah eseri dinledik. Ayten Zenger İyi Güngör seslendirdi efendim. Andıkça geçen günleri hasretle derinden. Akşamın sesi devam ediyor sevgili musiki severler. Sırada yine Sultaniyegah makamında bir şarkımız var. Bestesinde yine Münir Nurettin Selçuk, güftesinde bu kez Refik Ahmet Sevengil adını görüyoruz. Asuman Aslım'dan dinleyeceğiz. Ay gökte, hayale, hisse kaynak.

Bu akşam programımızdaki Sultaniyegah eserlere son noktayı bir İstanbul şarkısıyla koymuş olduk. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Zekai Tunca seslendirdiği bu eseri Yesari Asım Arsoy'un yazıp bestelediği bir şarkıydı. Şimdi muhayyer şarkılara başlıyoruz. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait ilk muhayyer eserimizi Nazire Yağız'dan dinleyeceğiz. Çile Bülbülüm Çile.

Saatlerimiz 20.28 olmak üzere akşamın sesinde son yarım saate girmek üzereyiz efendim. İstanbul'dan canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Muhayyer Kürdi eserler dinleyeceğiz. Onlardan ilki bestesi Hasan Esen, güftesi ise Fatma Onur'a ait bir şarkı. Alp Arslan seslendirecek. Dilden arşa yükselen bir duadır şarkılar.

Gönül aşık oldu sana. Mehsem Özşimşir yorumuyla TRT Name'de dinlediniz efendim. Muhayyer Kürdi makamında bir eserdi yine. Beste Akın Özkan, güfte ise Mehmet Erbulan'a aitti. Şimdi Sami Derin Tuna'nın sözlerini yazdığı, Ziya Taşkent'in bestelediği bir başka Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Yıldırım Bekçi seslendirecek. Boşuna gönlümde ateşin yanmış.

Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik. Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece. Muhayyer Kürdi makamında bestesi Selahattin Altınbaş'a, güftesi Aslan Tunçatay'a ait bir eserdi. Şimdi Kürdi bir şarkı dinleyeceğiz. Yıldırım Gürses'in yazıp bestelediği bu eseri de Ayşe Tunalı yorumuyla dinleyeceksiniz. Yalan dünya, her şey bomboş, hancı sarhoş, yolcu sarhoş.

Yıldırım Gürses bu kez solist olarak huzurlarınızdaydı efendim. Yüce Dağ'dan Esen Yel'den dedi sanatçımız. Yine kendi bestelediği bir muhayyer Kürdi şarkıydı. Güftesi ise Mustafa Nafiz Sevilen'e aitti. Artık son şarkılarımız şimdi Ayfer Er gelecek mikrofona efendim. Bestesi Talat Er, güftesi Nadide Gülpınar'a ait muhayyer Kürdi eseri seslendirecek. Her şey buraya kadar, istediğin yere git.

Ayfer er dönmemek üzere git dedi ama biz dönmek üzere gideceğiz efendim. Veda etme vaktimiz geldi. Akşamın sesini bu akşam Buse Özdemir hazırladı. Teknik yönetmenimiz ise Ferhat Özdemir'di. Ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Son şarkımız yine Muhayyer Kürdi makamında olacak. Beste Ali Şenozan Güfte Hüseyin Tansever'e ait bu eserde Cavit Tanürek seslendirecek. Gül dudağında bahar, bakışlarında telaş. Yeniden görüşmek üzere, nameyle kalın.

0: musiki sandığımız. Kıymetli TRTname dinleyicileri, kalplerin tanısıyla buluştuğu musiki sandığımız programımızdan hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Güneşin yerini sükunete bıraktığı, ufkun kızıla boyandığı o sihirli saatlerde ruhumuzu dinlendiren en zarif sığınaktır musiki. Bu akşam sandığımızın kapağını Türk musikisinin en hisli temalarından biri olan akşam için aralıyoruz. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Evet efendim, akşamdan bahsettik. Ufkun kızıla boyandığından bahsettik. O akşamları ne besteler ne güfteler çıkmıştır hocam.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Mutlaka ve her mevsimin, her iklimin başka bir akşamı olduğu da muhakkak. Öyle değil mi sizce de?
0: Tabii.
1: Şimdi mesela biz yaz akşamı diyoruz. O ufkun kızıllığı bizi oldukça etkiliyor. Dönüyor güneşin dönüş. Ama güneş olmadığı zaman da bazen hani akşam mı, günün aydınlığı olduğunu mu anlamıyoruz ama yine de akşam bize kendi anlatımıyla aynı akşamın başka şekilde tezahür edişi ya da görünüşü ruhumuzda, duygu anlamında karşılık buluyor. Onun için pek çok şiirde, pek çok farklı şekilde o duyguların ifadesi akşamı da bize anlatıyor. Şimdi gelin isterseniz belki de onların en çok bilineninden başlayarak kulak verelim bir şarkıya. Ve tabii ki Yahya Kemal Bayatlı'nın şiirinde Münir Nurettin Selçuk'un bestesi. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç diye başlayan şiiri kimden dinleyeceğiz efendim? Yine bestekarın sesinden mi?
0: Münir Nurettin Selçuk'tan dinleyelim isterseniz. Buyurun efendim.

0: Evet hocam, Rintlerin Akşamı dedik. Segah makamında bir eserdi. Tabii o uhrevi bir duyguyu da mutlaka Segah'tan başka bilmiyorum. Bu sözleri hangi makam bu kadar güzel anlatabilirdi
1: Doğru
0: bilemiyorum.
1: söylüyorsunuz. Aslında siz konuşurken ya da dinlerken aklıma şu geldi. Bazen biz müzik icra eden insanlar olarak duygulanımımızı artırmak ya da daha çok konsantre olmak için gözlerimizi kapatırız.
0: Evet.
1: Gözlerimizi kapattığımız zaman dış dünyayla bir anlamda bağlantımızı kesen ve bir karanlık, o loşluğu hissetmek isteriz belki. İşte
0: Hı.
1: akşam orada belki devreye giriyor. Dolayısıyla Segah makamının da ki repertuarımızda bugünkü dinleteceğimiz eserlerde de hüzzam ve segah karışık olmasının bir tesadüf olmadığı karşımıza çıkabilir.
0: Bunu daha önce de konuşmuştuk aslında. Duygusal yoğunluğunu, o sakinliği. Segah makamında da yine aslında başka makamlarda da aynı şekilde ama bu makamlarda o duygusal durumu daha
1: Daha bir
0: iyi
1: yoğunluk.
0: hissedebiliyoruz. Evet. Şimdi sıradaki şarkıda
1: Hüzzam makamı.
0: yine hüzzam makamında beklemenin çaresizliği ve karşılıksız aşkın sitemini görüyoruz. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun.
1: Sözler İlham Behlül Pektaş'a ait, bestekar Avni Anıl. Kimi sesinden dinliyoruz?
0: Gönül Akkor'un sesinden dinleyelim efendim.

0: Hissegah dedik, hüzzam dedik ve bu makamların bizim iç dünyamızdaki fırtınalarından bahsettik az evvel. Ve siz dediniz ki yalnız kaldığımızda hatıralar gelir aklımıza düşündüğüm zaman. Gözümüzün önünden yaşadığımız güzellikler, yaşadığımız hayal kırıklıkları bir bir geçer.
1: Evet. Akşam içerisinde sakinliği, sükuneti barındırıyor sanki. Çünkü biz yalnız kaldığımızda özellikle hatıralarımız canlanmaya başlar, aklımıza gelir. Demek ki o sükuneti bize fazlasıyla hatırlatıyor ki hatıralarımızla da baş başa kalmayı akla getiriyor. Böyle bir yorumladım kendimce.
0: Evet, hatıralar çoğu zaman güzel kabul edilir. Aklımıza güzel hatıralar gelir. Ancak şimdiki şiirimizde ruhu yoran bir yük gibi görünmekte. Çok da güzel ifade etmiş Cahit Kazancı.
1: Bu tatsız akşam saatinde görünmez kanatlarınızla cama vurmayın hatıralar. Sessizliğe doymadığım o eski saatleri yeni baştan kurmayın hatıralar diye devam ediyor. Ve bestekar Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı. Bu güzel Sezgah makamındaki eseri Ahmet Özhan büyüğümüzün sesinden dinliyoruz.

0: bu tatsız akşam saatinde dedik, Segah dedik, Hüzzam dedik. Hocam, bu akşam saatinde ister misiniz bir de biz güzel bir eser icra edelim hep beraber?
1: Tabii şimdi dinleyenlerimiz bizi görmüyor ama hissediyorlar. Konuşurken ya da eserleri birlikte dinlerken o duyguları bir anda yaşamaya başlıyoruz. Çünkü müzik icra eden, müzik yapan insanlarız. Dolayısıyla bazen spontane oluyor, bazen de programlı geliyoruz ama programlı geldiğimiz zaman da programı değiştirip aklımıza geleni de icra etmekle karşı karşıya kalabiliyoruz. Öyle bir eseri ben ilk öğrendiğim ve icra ettiğim günden beri çok severek içime böyle hani bazen değişik duyguları, bazen aynı duygunun yoğunlaşmış şekilde karşılığını hissettiğim bir eser. Veli Dede'nin Hümayun makamındaki saz semaisi ki zaten hani Hicaz makamının hümayunlaşmış şekli biraz daha duygunun yoğunlaşmış şekilde bana karşılık verdiğini söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Çok doğru.
1: Evet.
0: İsterseniz hep birlikte sizin neyinizle kıymetli kanun sanatçısı arkadaşımız Funda Süyür'ün de kanunuyla
1: Ve sizin viyolonseliniz ile birlikte.
0: buyurun.

0: Evet, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
1: Elinize, dilinize, gönlünüze sağlık efendim.
0: Sizin de efendim, Funda arkadaşımızın da aynı şekilde. Evet, bugün hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Kazım İncetaş'tı.
1: Yine bir eserle veda edelim isterseniz.
0: Evet.
1: Hüzzam makamında bir şarkı.

0: Marco Çolakoğlu'na ait bestesi ve söz yazarı Mustafa Nafiz Irmak. Rahmetli Koray Safkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından.
1: Evet, musiki sandığımız haftaya Cuma günü yine saat 22'de sizlerle birlikte olduğuna dek efendim.
0: Hoşça kalın.
1: Huzurlu akşamlar diliyoruz.

0: CRC Name.
1: Tasavvuf musikisi.

Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydana. Derunice bugün Allah diyen gelsin bu meydana. Görenler nuri gaffarı, duyanlar sırrı settarı, cihanda şişeyi yarı sıyan gelsin bu meydana. Saladır ehli irfana, getirsin canı kurban. Bugün başını meydana koyan gelsin bu meydana. Geçip bu abile gilden dahi cümle heyakilden, bu dünya nakşını dilden yuyan gelsin bu meydana. Gönül maksudunu buldu, cihan envar ile doldu, bugün nuri imam oldu, uyan gelsin bu meydana. Değerli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan, tonmeisterimiz Ayhan Gün ve stüdyo görevlimiz Tolga Önbaş ile birlikte yaklaşık yarım saat boyunca TRT Name frekanslarında tasavvuf musikimizin o birbirinden değerli eserleriyle birlikte sizlerle olacağız. Efendim, bugün programımızda bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Kanunda Vedat Erdem Koca, tamburda Eda Ersoy, utta Gökhan Macit, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Merve Mavituna. Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı Hüseyini makamında çok güzel bir eserle başlıyor. Ey dil, bize ver bir haber. Aşk illerine kim gider? Hasret ile yandı ciğer. Aşk illerine kim gider? Güfte Abdülahat Nuri, beste İsmail Hakkı Bey.

Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı ve Selçuklu zamanında uygulanan önemli bir geleneğimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Atalarımız Selçuklu ve Osmanlı asırlar boyunca şifahanelerde kendi vatandaşlarına, tebaasına, gelip geçen yolculara, tüccarlara, garip ve kimsesizlere adeta şifa dağıtmıştır. Halk tarafından şifa yurdu, şifa kapısı, sıhhat yurdu gibi isimlerle değerlendirilen bu şifahanelerde hem tıp ilmi kullanılmış, hem de değişik su sesleri ve özellikle musiki ile tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Değerli dinleyiciler, bazen kelimeler yetersiz kalır anlatmak istediğimiz duygularımızı. İşte tam o zaman musiki imdadımıza yetişir. Dertlerimize deva olur, gönüllerimize şifa olur. Çünkü musiki aşıklar için ruhun gıdasıdır. Zira musikide sevgiliye kavuşma ümidi vardır. Yanmaktan usanmazam, pervane miyem bilmem, hiç sonunu saymazam, divane miyem bilmem. Makam Hüseyini, güfte Abdülahat Nuri.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı devam ediyor. Efendim, Türk filozoflarından Farabi ve İbn Sina sesin gücünü ve insan üzerindeki etkisini incelemişler. Yaptıkları çalışmalar neticesinde hastalıkları tedavi etmede makamların etkisini araştırarak Türk müziği makamlarının insanlar üzerinde bıraktığı tesirleri belirlemişlerdir. Örnek olarak Ras makamı insana sevinç vererek neşelendirmekte, Kuçek makamı hüzün, üzüntü, elem duygularını artırmakta, Neva makamı lezzet ve ferahlık vermekte, Zirgüle makamı uykuyu getirmekte, Sabah makamı yiğitlik ve cesaret duygularını artırmakta, Hüseyini makamı barış, hoşgörü ve uyum duygularını tetiklemekte, Hicaz makamı ise tevazu ve alçak gönüllülük duygularını artırmaktadır. İnsanın çevresini ve duygularını sevimli ve hoşa gider hale getirmesinin en iyi yolu musiki dinlemek, müzik ile meşgul olmaktır. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Nihavend makamında güzel bir ilahi ile devam ediyor. Güftesi ve bestesi Cüneyt Kosal hocamıza ait. Biz söyleriz söyleriz, la ilahe illallah, dillere virdeyleriz, la ilahe illallah.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Rast makamında güzel bir ilahiyle devam ediyor. Rast makamı en eski makamlardandır değerli dinleyiciler. Farsça'da doğru, dost doğru, sağ ve gerçek anlamına gelir. Rast makamı tedavi değeri yüksek olan dört esas makamdan birisidir. Başa, göze, soğuk organlar olan kemik, beyin ve yağlara, kaslara etkilidir rast makamı. Sefa, neşe, iç huzuru ve rahatlık verir rast makamı. Akıl hastalıklarına iyidir. Felç illetine devadır. Düşük nabzın yükselmesine yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için bu sebeple oluşan dengesizlikleri düzeltir rast makamı. Ve aynı zamanda fazla uyumayı engeller. Spazmı çözücü özelliği nedeniyle özellikle otistik hastaların tedavisinde yararlıdır. Gece yarısı ve seher zamanları etkilidir rast makamı. Özellikle gündüzleri ve salı günleri etkisi daha fazladır. Efendim, rast makamında ilahiyle devam ediyoruz. Ruhumuza, gönlümüze şifa olsun. Bestesi Şeyh Talip Kargı'ya ait. Biz gönül bahçesinde gülüz imanım, kuraklık deryasında suyuz imanım.

Kıymetli dinleyiciler, az önce icra ettiğimiz Hüseyini makamı en eski makamlarımızdan birisidir. En az 6 asırlıktır. Mert bir ifadesi vardır. Kalp, karaciğer ve mide için çok faydalıdır. Özellikle sabah öğlen arası çok etkili bir makamdır. Cumartesi günü özel gündür. Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır Hüseyini makamının. Karaciğer, kalp ve ruhların iltihabını söndürür ve yok eder. Mide hararetini giderici özelliği vardır Hüseyini makamının. Erkeklerde görülen gizli ateşli nöbeti, günde bir kere gelen bu ateşli nöbetin giderilmesinde faydalıdır. Efendim, sol omuza etkilidir Hüseyini makamı. Sıtma hastalığına iyi gelir. Barış duygusu verir. İç organlara etkilidir. Tabiat ile birleştirir. İçimizdeki gizli pentotik yapı sebebiyle kendine güven ve kararlılık duygusu verir. Bundan dolayı yine otistik hastalara faydalıdır Hüseyini makamı. Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı Ras makamında dillere pelesenk olan güzel bir ilah ile devam ediyor. Güfte Sezai'ye ait, beste Sadık Efendi. Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade, bir bade gerek amma ki içile mevade.

Sevgili dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musakisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan'a, ton meisterimiz Ayhan Güne ve tabii ki birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma ve siz değerli dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tasavvuf musikisi.

Fari olmam meşrebi rindaneden, yüz çevirmem nafile peymaneden, bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam Allah etmesin meyhaneden. Lavtacı Andon'un Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Yesari Asım Arsoy'un Hüseyini makamındaki bu eserini Çetin Körükçü'den dinledik hep birlikte. Böylece yepyeni bir programa daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuz'dan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Acem Kürdi makamında eserler var programımızda. İkinci Hüseyini eserimiz Nafiz'in bir şiirine Zaharya'nın bir bestesi. Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Talat'ın devri kamerde mihri alem tab eder. Seyret 14'ünde ol mehi alemi mehtab eder. Nafiza ben böyle bir mesti tegafül görmedim. Her nigahı çeşmi bir remzi nihan işrab eder.

Nevresi Cedid'in bir şiirine, Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyini makamındaki bestesini Alp Arslan'dan dinliyoruz. Senden bilirim, yok bana bir faide ey gül, gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir diyerek sitemi hare tehammül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

Sıradaki Hüseyini eserimiz yine Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. Metin Everest'ten dinliyoruz. Nice bir hasreti canana tehammül edeyim, kuhi sahralere mecnun gibi kaçıp gideyim.

Necdet Atılgan'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüseyini makamındaki şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz hep birlikte. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Muazzez Abacı'yı Hüseyini makamında bir türküde dinliyoruz şimdi. İki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yar son sevilene uyar mı?

Güftesini Hasan Kaya Manioğlu'nun yazdığı Bahri Altıntaş'ın Hüseyini makamındaki eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz hep birlikte. Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine, canlar verilir böyle yaban güllerine.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acem Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Reha Sağbaş'ın kanunundan dinleyeceğimiz Acem Kürdi makamındaki Taksim'in ardından Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi makamındaki ve beste formundaki eserini Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. İntizarı makdeminle rehgüzarın gözlerim, gel yetiş ey bi vefa, yollarda kaldı gözlerim.

Güftesi Ethem Pertev Paşa'ya, bestesi Nikos Ağa'ya ait Acem Kürdi eseri Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Sevdi gönlüm ey melek sima seni, ben kadar var mı seven cana seni? İsterim bir lahzacık tenha seni, kaç gün oldu görmedim zira seni.

Sıradaki Acem Kürdi eser, kemençeci Hasan Fehmi Mutel'in bir bestesi, Ali Turan'dan dinliyoruz. Pek mustaribim, ey gül iter zahmı dilimden, ağlar gezerim ayrılalı sen güzelimden.

Müzeyyen Hanım'ın sözlerini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Acem Kürdi makamındaki şarkısını da Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı, gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Sorma bana hiçbir şey, söylenmedik ne kaldı? Elimdeki mızrabım tutunduğum tek daldı, gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

Güftesi Samim Arıksoy'a, bestesi Erol Sayan'a ait Acem Kürdi eseri Cemile Karabulut'un yorumundan dinliyoruz. Beni reddetse de tavrın, bilirim özler için, ne kadar sızladı kalbim o yeşil gözler için.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Acem Kürdi şarkısı. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz bu son eseri. Söyleyin, nerede o göz nuru gönül sevgisi yar? Onu kimden sorayım, hangi diyara gideyim? Nazlı ahu sizi terk etti mi ey hatıralar? Anayım hoşça geçen günleri, feryat edeyim. Hoşça kalınız.

zevkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla Her Dem Nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onur Can Kaya eşlik edecekler. Programı sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahcığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilekciğim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel bir sevilen şarkıyla programımızı başlattık. Kürdili evet. Hicazkar makamında Sanat Güneşimizin bir bestesi ve güftesi de kendisine ait. Uzun yıllar beklediğim hakikat oldu rüyam dedik, manolyam dedik. Şimdi senin güzel sesinden Hicaz bir şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bir Yusuf Nakesen bestesi ve diyecek ki Emrah Yiğit efendim, yalan değil pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

0: Teşekkürler sevgili Emrah.
1: Ben
0: Ağzına
1: teşekkür
0: yüreğine sağlık.
1: ediyorum. Sağ olasın Dilek'ciğim.
0: Çok güzel icra ettin. Hicaz çok güzel bir makam. Yine Hicaz devam edelim. Güftesi Yılmaz Yüksel, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit ve diyecek ki: şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrahçım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim Dilekçim, sağ olasın.
1: Bizi o sahillere götürdün.
2: Sahillere gittik, hem de Avni Hocam ve Yılmaz Hocam'a da buradan rahmetler dileyim.
1: Rahmet, Allah rahmet eylesin.
2: Çünkü ikisi de çok değerli.
1: Çok.
2: Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Şimdi biliyorsun akustiknamede biz hep Yeşilçam şarkılarına yer vermeye çalışıyoruz.
2: Evet,
1: bugün de
2: evet.
1: Gerçekten dinleyicilerimiz dinlediğinde aha evet diyecekler, o filmlere gidecekler. İlk olarak İnci Çayırlı'dan aslında çok dinledik,
2: evet,
1: çok duyduk.
2: Evet.
1: Onun o naif güzel sesinden dinledik. Kara Kara Gözler diyeceğiz ve arkasından bağlı olarak Hemel Sayın'dan dinlemeye çok alışık olduğumuz o güzel filme de gidecekler. Gülizar diyeceğiz efendim. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrah'cığım.
2: Dilekçim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler. Böyle Yeşilçam'a doğru gittik. Evet. Çok da sevilen iki şarkı. Dinleyenlerimizin de çok sevdiği iki şarkı.
2: Evet.
1: Şimdi de yine her hafta olmazsa olmazımız ve dinleyenlerimiz bu anı gerçekten bana çok güzel dönüşler oluyor. Biliyorum ki sana da öyle.
2: Evet, evet,
1: sabırsızlıkla bekliyorlar bu muhteşem saz sanatçısı arkadaşlarımın icra edeceği o güzel eseri. Buyurun arkadaşlar.

0: her zamanki gibi mest olduk.
1: Muhteşem.
0: Tek kelimeyle şahane. Evet. Arkadaşlar, ellerinize, emeklerinize, nefesinize, yüreğinize sağlık. Çok güzeldi. Emrah'cığım, evet. Duygulandık, devam ediyoruz değil mi? Sen de şimdi evet, türkü vaktimiz geldi.
1: Evet.
0: Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türkü seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki: şu garip halimden bilen işveli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: Teşekkürler Emrahcığım.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Gözlerimiz dolu dolu, biraz daha da duygulanacağız efendim.
1: Evet.
0: Yine çok güzel bir beste var. Türkü formunda bir beste. Bestesi ve güftesi Musa Eroğlu'na ait ve diyecek ki Emrah Yiğit. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yarına cananıma.

0: Emlakçığım, var ol, ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel bir şarkı. Sen de
1: öyle,
0: çok
1: biraz
0: güzel.
1: Biraz duygulanmak istediğim duygulandırayım. İstediğim
0: evet,
1: birazcık
0: öyle. Öyle de oldu. Duygulandık. Oldu mu? Gözlerimiz dolu dolu oldu. Bu arada efendim, malum cuma son iş günü. Bizi de
1: evet.
0: TRT İzmir Müdürümüz Sayın Mevlüt Şahbaz ziyarete geldi. Teşekkürler. İSK uzmanımız
1: olsun.
0: Yahya Bey ile birlikte teşekkür ederiz kendilerine. Son iş günü müzik dinliyorlar efendim.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman biraz böyle bir hareketlenelim. Yine
1: Tamamdır.
0: eskilere gidelim. Ben bir şey söyleyeyim. Sen mutlu ol, ne olur diyelim efendim.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilek'cim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Süremiz yine bir akustik namenin yavaş yavaş sonuna gelmişiz. Evet. Biz gerçekten vakit nasıl geçiyor anlamıyoruz.
1: Maalesef anlamıyoruz yine. Yani çok kısa sürüyor. Keşke böyle 2-3 saat mi olsa.
0: Mi acaba daha böyle değil mi? Daha böyle istediğimiz her şarkıyı söyleyebilsek. Evet, evet. Hazırladığımız repertuarımızdan şarkı çıkarmak zorunda kalmasak.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum ama işte bize de ayrılan süre bu kadar efendim. Yapacak bir şey yok. Bugün de akustik namenin sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim.

Saygılar, saygılar sunuyoruz. İstanbul stüdyolarından sizlere seslendiğimiz bu güzel yayında yine mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız değerli dostlar. Evet, her yeni gün yeni bir umut, yeni bir hayal demek. Belki bugün de ulaşmak istediğiniz hedefinize daha da yaklaşacaksınız. Belki almak istediğiniz bir şey artık size daha yakın görünecek. Belki kırık bir kalbi onaracaksınız. Belki başkalarına umut ışığı olacaksınız. Şu an her nerede ve ne yapmaktaysanız efendim, umut ediyoruz, güzel ve keyifli bir gün yaşarsınız, sağlık ve mutlulukla yaşamınıza devam edersiniz. Bizler de tabii ki bu güzel güne en özel şarkılarla eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte keyifli bir nostaljik yolculuğa çıkacağız. Bugün programımıza Muhayyer makamında şarkılarla başlıyoruz. Şükrü Tunar'ın bestelemiş olduğu çok özel bir eserle sizlere merhaba diyoruz. İlk sanatçı konuğumuz Gönül Söyler bize şöyle sesleniyor. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var. Sinemde açılmış ebedi yarelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var.

Bana yardan geç diyorlar, yar tatlıdır geçemedim. Bu sevilen muayyer türküde Cavit Tanürek bizlerle birlikteydi. Sevdaya dair, sevgiliye dair, ayrılığa dair ne kadar özel şarkılar bestelemiş değerli bestecilerimiz. Efendim bizim adeta

duygularımıza tercüman olmuşlar yazdıkları dizelerle, yaptıkları bestelerle. İşte şimdi o bestelerden birine daha kulak vereceğiz. Yusuf Sadun Aksüt'ün bestesi, güfte ise Sami Derintun'a imzalı. Kıymetli hocamız Serap Mutlu Akbulut icrasıyla dinleyeceğiz. İçimdeki sevginle bıraktığın gibiyim. Sakın beni dert etme, hep bildiğin gibiyim. Hasretine alışık, dokuz köyle barışık, yalnızca sana aşık, hep bildiğin gibiyim.

En sonunda beni sen öldüreceksin. Kıyma bana güzelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Selim Öztaş seslendirdi Saadettin Kaynağ'ın güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait şarkısını. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine Muayyer makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine hikayesi olan bir eser aslında. Hani bazen elimizde olanların kıymetini bilemeyiz ya. Bu insanlar için de geçerlidir. Tüm sevdiklerimiz için de geçerlidir. Zannederiz o kişiler sonsuza dek yanı başımızda olacaklar. Oysa hayatın gerçekleri ne yazık ki böyle değildir. İşte bu gerçekte yüz yüze kaldığımızda anlarız. Ancak o zaman da iş işten geçmiş olur. O yüzden sevdikleriniz yanı başınızdayken lütfen sımsıkı sarılın onlara. Çünkü gerçek zenginlik onlarla birlikte olabilmek. İşte şimdi bize bu sevginin değerini anlatan bir Ziya Taşkent şarkısına kulak vereceğiz. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Muhayyer makamındaki bu eseri Ayşegül Durukan seslendiriyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Şarkıların duygu dolu dünyasında birlikteliğimiz devam ediyor. Sanatçılarımız Tuncay Eraslan ve Emel İşcan beraberce seslendirdiler. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Bu sevilen şarkı Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir eseriydi. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi ise Hüseyin'i makamında şarkılarla devam edeceğiz. Beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait bir eseri Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin, yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin.

Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait Hüseyin'i makamındaki eseri Yıldırım Gürses icrasıyla dinledik. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor Nazlı Yar'ın hayali. Evet, bu güzel şarkının ardından şimdi 1985 yılına uzanıyoruz efendim. Yüksel Uzel'in Benden Artık Bu Kadar albümünde yer alan ve bu albüme ismini veren şarkısını dinliyoruz. Tabii ki bu albümün birçok baskısı yapıldı aslında. Biz şimdi o kayıtlardan birini sizlerle paylaşacağız. Mahmutoğlu'nun güftesi Şeyda Temüçin'e ait eseri. Bu sevdanın yerine bundan sonra hasret var. Ne yaptımsa olmadı. Benden artık bu kadar.

90'ların sonunda Ayşe Tuna'nın seslendirmiş olduğu eserlerden derlenen Unutulmayan Şarkılar albümünden Bir Saadet'in kaynak şarkısına kulak verdik. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eseri Ayşe Tunalı seslendirdi. Uşak makamındaki bu şarkının ardından birlikteliğimiz yine Uşak makamında bir şarkıyla devam ediyor. Sırada bir Erdoğan Berker bestesi var. 90'lı yıllarda Erdoğan Berker'in birçok eserini seslendirmiş değerli bir sanatçıdan dinleyeceğiz bu şarkıyı da. Samime Sanay'dan. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum albümünden güftesi Ayten Baykal'a ait Uşak şarkının dizeleri şöyle. Sevgi bazen bir sıcacık eldedir, gözlerdedir, gönüldedir, dildedir.

Kıymetli sanatçımız Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının ilk kez 1977 yılında seslendirmiş olduğu Uşak Türkü'yü beraberce dinledik. Hareketli, dinamik bir esere kulak verdik. Şimdi ise Uşak makamında bir başka özel eserle yolculuğumuz devam ediyor. Değerli bestekar ve sanatçı Zekai Tunca'nın bestelemiş olduğu Güftesi de Cemal Safi'ye ait bu şarkıda Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Zekai Bey bu eseri ilk kez 1989 yılında İçime Doğdu ismiyle yayınlanan albümünde seslendirmiş ve 1991 yılında yayınlanan Doruk'taki Nameler isimli Zeki Müren albümünde de Zeki Bey bu sevilen şarkıyı o güzel doyumsuz icrasıyla dinleyicileriyle buluşturmuş. Haklısın ne kadar üzsen de beni, yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurduğun zincirden çözsen de beni, bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor.

Haklısın ne kadar üssen de beni. Yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurduğun zincirden kössen de beni. Bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor. Ah, gözüm kesmiyor.

kanadım. Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor.

Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Gülmek sana yakışıyor. Kemal Taşçeşme'nin güftesi Turgut Taşçeşme'ye ait olan şarkısını seslendirdi. Gülmek herkese yakışıyor efendim. Yeter ki keyfimiz yerinde olsun, yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Hayat güldükçe, tebessüm edebildikçe daha keyifli hale geliyor. Diliyoruz sizin de yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Evet değerli dostlarımız, programımıza şimdi bu Selik makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait bu Selik şarkısında Milat Gülses'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Seval Şentürk, Selahattin İçli'nin Buselik şarkısıyla bizlere seslendi. Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler dedi sanatçımız. Kıymetli TRT Name dostlarımız, bugün de geçmişten günümüze harika şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Zaman zaman nostaljik şarkılarla, zaman zaman bu şarkıların güncel düzenlemeleriyle sizlere sesleniyoruz. Şimdi 2014 yılında yayınlanan bir İnce Saz albümünden Ezgi Köken'in seslendirmiş olduğu Erol Sayan şarkısıyla yanı başınızdayız. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

Sesiyle, icrasıyla Yeşilçam ruhunu bize bir kez daha yaşatan Nesrin Sipahi'yi dinledik. Gündoğdu Duran'ın Nihaven şarkısıyla konuk oldu sanatçımız programımıza. Efendim, birlikteliğimize şimdi Selahattin İnal'ın güftesi Şemsi Belli tarafından kaleme alınan Buselik makamındaki eseriyle devam edeceğiz. Değerli sanatçımız Hasan Eğlen'den dinleyeceğiz bu şarkıyı. Biliyorsunuz Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hasan Bey'in 2008'den bu yana yapmış olduğu birçok albümü var. Biz de bu albümlerden unutulmaz şarkılarla her yayınımızda sizlere seslenmeye devam ediyoruz. İşte şimdi dinleyeceğiniz eser sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana albümünden bir kayıt. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

0: affetmem asla seni, affetmem asla seni.
1: Efendim, bazen öyle saf, öyle temiz duygularla severiz ki. Hatta sevgi bir yana dursun, en iyi anlaştığımız kişilerle, dostlarla, arkadaşlarla bile duygularımızı paylaşırız, kalbimizin derinliklerini onlara açarız. Ama hayat bu ya, gün gelir hayal kırıklıkları, hüsranlarla yüz yüze geliriz. İşte o zaman dönülmeyen bir yolun başlangıcında sarf ettiğimiz sözlerden biridir belki de, affetmem asla seni. Yatırım Gürses de bu şarkısında duygularımıza tercüman olmuş. Sanatçının seslendirmiş olduğu bu eser kendi bestesi efendim. Ve Nihavend makamındaki şarkının güftesi ise Mustafa Sevilen imzalı. Bu sevilen şarkının ardından yine sevilen eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise beste ve güftesi Zeki Müren'e ait Kürdeli Cazkar makamındaki bir şarkıda Hüner Coşkuner'i dinliyoruz. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Geleceksen Gelme Yar albümü den bir kayıt. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Kokla

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyürek, Ruşen Yılmaz'ın güftesi Mustafa Güler'e ait Kürdeli Cazker şarkısıyla seslendi bize. Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle, bıraktığım gibi kal, hiç değişme sevgilim dedi. Evet efendim, birlikteliğimize Kürdi makamının yakıcı nameleriyle devam edelim. Şimdi zaman tünelinde 1993 yılına uzanalım ve Yüksel Uzel'in Sensiz Bu Yaz albümünden albüme ismini veren şarkıya kulak verelim. Bir Mahmut Oğul bestesi. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar. Martıların sesleridir, beni maziye bağlar. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geri veren. Sanki bir yaz yağmuruydu, gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde, nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var.

defa görmedim ağlarken seni. Belki de bu şarkı ağlatır seni. Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın yeni şarkılar kategorisinde 2014 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak verdik. Süleyman Vardar'ın sözlerini yazdığı eserin bestesi ise Sabri Berk'e ait. Efendim şimdi bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz. Kürdili Cazkar makamındaki şarkının sözleri Vecdi Bingöl imzalı. Suat Sayın bizlerle. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı?

Seni canı evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil bir bu sen yeter. Aylin Şengün Taşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden çok sevilen bir Göksel Baktagir şarkısı sunduk sizlere. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Fatma Onur'a aitti. Değerli dostlarımız, birlikteliğimizin sonuna ne yazık ki bu özel şarkıyla gelmiş bulunuyoruz. Bugün de şarkılarla ortak duygularda buluştuk. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri İsmet Nedim Saatçi'nin çok özel bir eserinde Belkıs Özener ile baş başa bırakıyoruz. Mutluluklar diliyoruz.